yürümekten yola çıkıyorum. Yani sadece öylece yürümek. Kişinin tamamen kendinde olduğu bir durum. Ayaklarıyla, tüm vücuduyla ve tüm ruh haliyle.

Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Aman ey. Sokaklarda aylak ay.

0: sömer derler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh.
1: Radio. Freie Radios Berlin Brandenburg.
2: You are listening to Clap to Collab on collaboradio.org.